sing ana ning gasek sugeng njang Mas Arifin. Sing nembe pinarak, kula aturi pinarak rumiyin. Monggo sarapan pecel wong urip. Nglilir-nglilir.